0: nereliniz sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolun tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolun tutanlar.

rahmet olmuş o ümmet. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

kaçana ancak acınır. Şehadet İslam'da inanan bilir.

günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana meftun. Ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun.

yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları

Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Zühre. Sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni?

olacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemi.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Bu programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili dostlarımız. Hepinize kucakla sevgi saygılarımızı iletiyoruz ve günaydınlar, hayırlı cumartesi bir günü diliyoruz sizler için. Bugün 23 Mayıs cumartesi ve herkese hayırlı olsun.

Bu güzel sabahtan dualarımızı esirgemeyelim değerli öğrencilerimiz için. Bugün onlar için büyük bir gün, sınavları başladı. O yüzden de ne diyoruz? Yüce Allah'ımız utandırmasın, Allah zihin açıklığı versin. Çünkü okulda kapısında anne babalar heyecanla bekliyorlar. Çocukları sınava nasıl cevap vermişler diye ve merak içindeler ve inşallah bu meraklarının sonunda güzel notlarla birlikte sevince dönüşür diyelim sevgili dinleyenlerimiz. Ve hayırlı sabahlar diyoruz ve kolay gelsin diyoruz bütün öğrencilerimize.

Evet sevgili dostlarımız, telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp yoluyla da mesajınızı yazıp gönderebiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi isteklerinizi programımızda paylaşacağız.

yıllarca beklerim. Hasretime hasretini eklerim, eklerim.

Göz bebeğim bir tanemsin dedik ve bu güzel muhteşem şarkımızı daha dinledik. Ve tabii ki de elimize oluşan mesajlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz.

Ve bakalım mesajımız kimden gelmiş? Murat arkadaşımızdan gelmiş. Herkese sonsuz saygılarımı iletiyorum. Günaydınlar diyorum. Eğer mümkünse sizden güzel bir şarkı istiyorum. İbrahim Tatlıses'ten olsun diye yazmış. Ve bu güzel şarkı bütün dinleyenlere ve bütün sevdiklerime, aileme armağan ediyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış. Sen de sağlıyoruz arkadaşımıza. Ve tabii ki desteği üzerine İbrahim Tatlıses'ten güzel şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Ve bu güzel şarkımıza bütün İbrahim Tatlıses sevenleri için gelsin diyoruz. Ve bir kez daha ne diyoruz? Gününüz aydın olsun, her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlar. Ve bu güzel sabahta bizi dinleyen bütün dostlarımıza da hayırlı, mutlu sabahlar diliyoruz ve dilerseniz güzel şarkımızda İbrahim Tatlıses'ten hep birlikte dinleyelim sevgili arkadaşlar.

sevmeyen, kıskanan insanlar varsa, çoksa da ve üstelik gözleri hep üzerindeyse, hep dedikodunu yapıyorlarsa, demek ki sen başarmışsın ve bir yerlere gelmişsin. Demek ki sende bir özellik var ki o insanlar seni çekemiyorlar, kıskanıyorlar ve düşmanınmış gibi seni görüyorlar değerli arkadaşlar. Ve gün sözünü paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Hüseyin Cesmi sesinden Ahbek adlı güzel şarkını isterim. Ve bu şarkını biricik aşkım armağan olsun ve aileme ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin. Teşekkürler iletipti Ahmet arkadaşımız, sağ olsun Diyağın özüne. Ve güzel Arapça şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyen değerli dinleyenler.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm esselam diyarın. Eğer mümkünse

Ve bu güzel şarkımızda dinledik sevgili dostlarımız. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar diyoruz. Radyolarını yeni açıp bize dinleyen bütün dinleyicilerimize ne diyoruz? Gününüz güzel, huzurla, mutlulukla geçsin. Ve Yüce Rabbimiz bol şans versin hepinize inşallah diyoruz. Ve inşallah da bir gün hayallerinizden biri gerçekleşmiş olsun.

Ve diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Şahin arkadaşımızdan gelmiş. Hayırlı sabahlar. Eğer mümkünse Ahmet Duzlu'nun sesinden sevdiğim bir Türkmen kızını isterim. Ve bu güzel manisi sevgili Türkmen FM dinleyicilerine ve kadromuza armağan edipti. Bana da armağan edip sağ olsun. Ve kız kardeşime ve kuzenlerime ve bütün dinleyenlere ve bütün Türkmenlere armağan olsun diye yazdıktı. Teşekkür ederim arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve dilerse o güzel manimizi hep birlikte dinleyelim.

Ve güzel Türkmen cemalimizi de dinledik. Sevdim bir Türkmen kızı dedik sizler için. Ve bu güzel manimizin ardından elimize ulaşan mesajlarımıza paylaşmaya devam ediyoruz.

Ve hemen diğer mesajımıza geçelim. Bakalım kimden gelmiş? Serpil arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar ve iyi yayınlar diyorum sizlere. Eğer mümkünse Burak Bulut ve Eda Sakız'ın sesinden Seni Duymadan adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı eşime, çocuklarıma ve kız kardeşlerime armağan ediyorum. Ve bütün beni sevenlere ve sevdiklerime armağan olsun. Sağ olun diye yazmış Serpil arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel şarkımızı da birlikte dinleyeceğiz. Ve bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım ki eğer WhatsApp yolundan bize mesaj istekli bulunmak istiyorsanız telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ve dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve bu güzel aşk dolu güzel şarkımızı dinledik. Allah sevenleri kavuştursun diyoruz. Nice böyle güzel aşklara inşallah. Sevginizde, aşkınızda daim olsun. Evlenen çiftlerimize de ne diyoruz? Allah bir yastıkta kocatsın inşallah. Ve nişanlanan arkadaşlarımıza bu yolda ilk adımı atanlar için ne diyoruz? Allah bu yolda giden yolunuzu tabii ki de geri çevirmesin ve utandırmasın diyoruz. Mutluluğunuz daim olsun inşallah diyelim. Evet sevgili dostlarımız, elimize ulaşan diğer mesajımızı da size için paylaşalım.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Bakalım kimden gelmiş? Programımızın devamlı arkadaşı Ersen Soran'dan gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Günaydınlar, necas, inşallah iyisiz. Sizden güzel bir şarkı istirem Ercan Şahab Ahmet'in sesinden olsun. Armağan edilen bütün Türkmen FM kadrosuna ve dinleyenlere ve aileme, sevdiklerime ve kardeşlerime ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazıptı. Teşekkür ederim Ersen Soran'a göndermiş olduğu mesaj için ve isteği üzerine tabii ki de güzel manimizi de dilerseniz Ercan Şahab Ahmet'in sesinden hep birlikte dinleyelim.

ve Hori hattımızı dilerseniz paylaşan sevgili dostlarımız, bizler dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan olarak gelsin. Qaradı, sevdiğim renk qaradı, kader belə yazıldı, mənim baxtım qaradı.

Və elimizə oluşan digər mesajımızı həmən paylaşaqın, sizlər üçün baxaqın nə yazıbdır və hangi istəkdə bulunur dəyərli arxadaşımız. Sabah xeyr, şlonkum, Zeynin inşallah xeyr, Ani, Min Karkub, mühendisi Zeynep Mehdi, Eri Döğniye, Hasan Nesim, Ediyel Ahuye, İsmi Abud, İlhanin, Halin de İsmi Al-Kanatkum, Min Ekter, Mütabi'in, İlkum, Ve Hüve Ediye Ağniye, dediğimiz kimin Hasan Nesim'in şarkısını isteyipti. Buradan teşekkür edeğen Abudi Hanina bizler dinlediği için değerli dinleyicilerimizden biridir. Programımızın devamlı arkadaşlarından biridir. Ve kız kardeşi onu bu güzel şarkının armağanı ediri. Arapça şarkı şu an kendisi Bağdat'ta adı. Dilerseniz güzel Arapça şarkımızı Hasan Nesim'in sesinden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel anlamlı atasözlerimizin yine birkaçını size için paylaşıyoruz.

Cam Sakızı Çoban Armağanı. Çanakta balın olsun, Yemen'den arı gelir. Çalışan kazanır. Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. Çekişmeden pekişilmez.

Çengi ölüsü çalgıyla kalkar. Çivi çiviyi söker.

Evet sevgili dostlarımız, atasözlerimizi size için paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel manimizi de hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar.

Ve Bahar'ın ilk burcumuz Koç burcu nedir? Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen konu mantık olduğu zaman kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmanın ve zamanın önemli olduğunu farkındasınız. Sevgili boğa burçlar, duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulunacak, birbirinize söylemediğiniz birçok konuyu paylaşabileceksiniz. İlişkilerinize kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz.

İkizler Burcu. Çevrenizle işbirliği içinde olduğunuz zaman başarı grafiğiniz daha da artıyor. Eleştiriye gelemeyen yapınız yüzünden çevrenize aykırı düşüyorsunuz. Çevresel koşullarınızı denetleyen unsurları yeniden gözden geçirmelisiniz.

Ve bakalım Yengeç burcumuz ne diyor? Duygusal ilişkilerinize kendinizi güçlü ve sizi bekleyen olayları hazır hissediyorsunuz. Düşündüğünüz konular için sabah saatleri kendinizi çekimser ve isteksiz hissedebilirsiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler.

Ve şimdi de Aslan Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki, bugün enerjiniz oldukça yüksek. Maddi konularla ilgili yeni atılımlar ve görüşmeler söz konusu olacak. Kazançlarınız konusunda yaratıcılığınızı kullanarak başarı grafiğinizi yükselteceksiniz. Olaylar aleyhinize gelişiyor sevgili Aslan. Ve Başak Burcumuz da diyor ki, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyorsunuz fakat olayların boyutları davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Kişisel ilişkilerinize her şey daha da iyi olacak.

Evet sevgili dostlarımız ve şimdi dilerseniz 6 burç arası güzel şarkımızı dinleyelim ve bu şarkı benden sizlere armağan olarak gelecek. Eski bir şarkı, özellikle bu şarkıyı sevenler, hatırlayanlar ve anısı olan insanlarımız eskileri geçmişe şöyle bir gideceksiniz, düşüneceksiniz. Benden sizlere armağan olarak gelsin diyorum. Hayırlı dinlemeler. Arapça bir şarkı olacak. İnşallah beğeneceksiniz diyorum sevgili arkadaşlar.

Ve bu güzel Arapça şarkımızı dinledik. Ya Gali adlı şarkımız sizlerleydi ve tabii ki geri kalan 6 burcumuzun yorumlarını göz atmaya devam ediyoruz. Sevgili teraziler, düşüncelerinizdeki olumlu performansı iş yaşantınızda olduğu gibi duygusal ilişkinize de yansıtabiliyorsunuz. Kendinizi yine olaylara hazır hissediyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda konuşmalarınızla göz dolduracaksınız.

Sevgili Akrep Burcu, yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarsınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha da esnek ve yumuşak davranmayı yeğliyorsunuz.

Ve şimdi de bakalım yay burcumuzun yorumu ne oluyor. Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili gelişiyor. Sıra dışı konuşmalar ilginizi çekse de olayların fazla içinde bulunmak istemiyorsunuz. Değişime ihtiyacınız var sevgili yay. Ve sıra Oğlak burcumuzda diyor ki yakın ilişkilerinizi yeniden irdelemelisiniz. Bugün dengeli davranmaya çalışırken maddi konularda yanlışlıklar yapabilirsiniz. Hiç kimse ileri vadeli sözler vermemelisiniz. Finans konusunda çekimsel davranıyorsunuz. Sevgili Kova burçlar, ortak çalışmalar konusunda farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Fakat daha net olmayı denemelisiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız mutlu ve keyifli bir gün yaşayabilirsiniz. Ve son burcumuz balık diyor ki iş yaşantınıza pasif durumda kalmak canınızı sıkıyor. Kendinizi ispat etmek için yoğun çaba harcamanız etrafınızdaki kişinin dikkatini çekmeyebilir. Süre gelen ilişkinizi varsa mutlu ve olumlu sona yaklaşıyorsunuz. Ve bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz ve bu güzel sabahta sizlerle birlikte. Ve günaydın programımızı paylaştık. İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur diye umuyoruz. Eğer öyleyse ne mutlu bizlere. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen sözünle. FM, Kerkük frekansımız 90.1.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

hasret kaldım bacı bakışına yüzüne. Hasret kaldım bacı bakışına yüzüne. O şirin tatlı bal kimin sözüne. Açılma gözlerin, ben kurbanım gözüne. Açılma gözlerin, ben kurbanım gözüne. Ben kurbanım gözüne, ben kurbanım gözüne. Ben kurbanım gözüne.

0: bu aldığım nefes.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sözünle.
5: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
6: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Ezzeydi, Tümgeneral Zeyd Huşi'nin terörle mücadele kurumu başkanının güvenlikten sorumlu yardımcısı olarak görevlendirilmesine ilişkin emri yayımladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesinde Tahran'la Washington arasındaki son müzakereleri ele aldı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı, Irak'ın Arap çevreleriyle ilişkilerin ülkenin siyasi, güvenlik ve ekonomik istikrarının güçlenmesinde temel dayanak olduğunu belirtti. Azım Koalisyonu üyesi Haydar El-Esedi, bazı siyasi kitlelerin yeni hükümetin çalışma sürecini engellemeyi amaçlayan karşı ittifaklar kurma girişimlerine karşı uyarıda bulundu. İran Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Umam Hamudi, Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehbi vatandaşın güvenini kazanmanın her türlü bakanlık performansının değerlendirilmesinde birinci kriter olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ın merkezindeki Şeyh Ömer bölgesinde uyuşturucu madde ve silah bulunduran bir zanlı yakalandı. Sınır Kapıları Kurumu, Basra'daki Umkasır Limanı'nda büyük miktarda kaçak ve yasa dışı malzeme ele geçirildiği ve kaçakçılık girişimlerinin engellendiğini açıkladı. Babil'in güneyindeki El Haşimiye kazasında vatandaşları dolandıran bir kişi tutuklandı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika ile yapılan görüşmelerde temel odaklarının Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi olduğunu belirtti. Hizbullah, Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik 17 saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 8 asker toplanma noktası, 6 askeri mevzi ve 3 araç hedef alındı. 17 Nisan'dan beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının yeni ihlalleri kapsamında Lübnan'ın güneyine düzenlenen 61 saldırıda, aralarında 6 saldırı görevlisinin de bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hawk füze sistemlerini güçlendirmeye yönelik 108,1 milyon dolarlık olası satış anlaşmasını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumuyla ilgili şartları gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Amerikan yetkilileri Orange County'deki Garden Grover bölgesinde bulunan endüstriyel bir depodan tehlikeli kimyasal madde sızması sonrası Kaliforniya'da yaklaşık 40 bin kişiyi tahliye etti. Çin'in kuzeydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 82 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Ezzeydi, Tümgeneral Zeyd Huşi'nin terörle mücadele kurumu başkanının güvenlikten sorumlu yardımcısı olarak görevlendirilmesine ilişkin emri yayımladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesinde Tahran'la Washington arasındaki son müzakereleri ele aldı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı, Irak'ın Arap çevreleriyle ilişkilerin ülkenin siyasi, güvenlik ve ekonomik istikrarının güçlenmesinde temel dayanak olduğunu belirtti. Azım Koalisyonu üyesi Haydar El-Esedi, bazı siyasi kitlelerin yeni hükümetin çalışma sürecini engellemeyi amaçlayan karşı ittifaklar kurma girişimlerine karşı uyarıda bulundu. İran Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Umam Hamudi, Elektrik Bakanı Ali Saadi ve bir vatandaşın güvenini kazanmanın her türlü bakanlık performansının değerlendirilmesinde birinci kriter olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ın merkezindeki Şeyh Ömer bölgesinde uyuşturucu madde ve silah bulunduran bir zanlı yakalandı. Sınır Kapıları Kurumu, Basra'daki Umkasır Limanı'nda büyük miktarda kaçak ve yasa dışı malzeme ele geçirildiği ve kaçakçılık girişimlerinin engellendiğini açıkladı. Babil'in güneyindeki El Haşimiye kazasında vatandaşları dolandıran bir kişi tutuklandı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika ile yapılan görüşmelerde temel odaklarının Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi olduğunu belirtti. Hizbullah, Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik 17 saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 8 asker toplanma noktası, 6 askeri mevzi ve 3 araç hedef alındı. 17 Nisan'dan beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının yeni ihlalleri kapsamında Lübnan'ın güneyine düzenlenen 61 saldırıda, aralarında 6 saldırı görevlisinin de bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hawk füze sistemlerini güçlendirmeye yönelik 108,1 milyon dolarlık olası satış anlaşmasını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumu ile ilgili şartları gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Amerikan yetkilileri Orange County'deki Garden Grover bölgesinde bulunan endüstriyel bir depodan tehlikeli kimyasal madde sızması sonrası Kaliforniya'da yaklaşık 40 bin kişiyi tahliye etti. Çin'in kuzeydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 82 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: İhtilaf, İbda, Temeyiz. Fakat fi izatuna, izatu Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

gün her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

kendimi avuçlarında yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı, saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğümdün uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık.

Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda değerli dinleyenler bir gün günlerden cumartesi ve buradan herkese diyorum akşamımız hayırlı olsun. Tabii ki destekler programı sizlerden başladı. 2 saat boyunca sizlerden olacak. Saat 4'ten 6'ya kadar değerli dinleyenler. Ve sunmakta sizlerden ben Dünya Bulut. Tabii ki de her gün, her akşam sizlerden olacağız. Ve aynı zamanda sizlerden gelen güzel mesajları paylaşacağız. Ve bakalım bir günde kimler katılı programımıza ve istek şarkılarımız ne olacak? Tabii güzel akşamı değerli dinleyenler. Buradan saygı, salamımızı herkese iletirik bizleri dinleyen dinleyicilerimize. Numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Numaramızı hemen sizlere tekrardan hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de bu güzel şarkımızı sizler dinleyebildikten dinlendik değerli dinleyenler ve tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Ve hemen geçelim ilk mesajımıza tabii ki de sizlerden gelen bu güzel mesajlar elimize ulaşır tek tek. İlk mesajımız arkadaşımızdan gelipti yazıp merhaba Dünya Hanım. Necesen, teşekkür ederim, sağ olasın. Niyazi bir güzel şarkı ısırdım sizlerden. Arapça olsun ve bu şarkını armağan niye ederim? Cengiz'den Karan Babası armağan olsun. O da Vaal Kafuri'den olsun. Bu güzel şarkı teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler de yine tekrardan sizlerden tabii ki de programı sizlerden canlı canlı da olmayabilir. Hemen geçelim. Sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazdı. Merhabalar, iyi akşamlar, necasiz. Bir güzel şarkı isterim sizlerden Arapça olsun. O da Heytem Yusuf'tan olsun eğer mümkünse ve bu şarkını armağan ederim eşime, çocuklarıma, anama ve bir de sevdiklerime armağan gelsin. Sizlere de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu ara onu yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de programımız sizlerden canlı canlı da olmayabilir. Hemen geçen diğer mesajımıza o da Yusuf arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar necesen Dünya Hanım. İnşallah iyisin. Yazıptı Bağdat'tan sizleri dinleyerek buradan yazıp sizlere saygı salamımızı iletirik. Teşekkür ederiz sağ olasın. Yazı bir güzel şarkı sırdım sizlerden Türkmanca olsun eğer mümkünse. O da Erkan Reşit'ten olsun. Her gün gözüm yolda adlı şarkısını. Ve bu şarkını çok bir değerli insanlar armağan ederim buradan yazıptı. Ve sizlere darmağın olsun. Teşekkürler, saygı, hürmetlerimiz sizlere. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de bu güzel Türkmanca şarkımızda Erkan Reşit'in sesinden sizlerden hep birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, geç ağın elimize bir mesaj ulaşıptı. Bak ağın kimdendi?

Ve geçen hemen tabii ki de sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip İsmail'den yazdı. Merhabalar, akşamımız hayırlı olsun, necasız. Hayırlı vakitler dilerim sizlere. Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazı büyük güzel Türkmenca şarkısı istedim sizlerden. İstek şarkımı sizlere bırakırım, güzel bir şarkı olsun. Eğer mümkünse armağan ederim ilk önce sizlere. Eki burada armağan olsun ve bir de sevdiğim insanlar armağan gelsin. Ve yazıp da bir de ailem, arkadaşlarım armağan olsun. Teşekkürler, saygılar sizlere. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Ve geçelim şimdi de sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Mustafa Köprülü'den gelipti. Yazıp hayırlı akşamlar sizlere ve herkese. Eğer mümkünse bir güzel şarkı isterim sizlerden. İsmail Türk'ten olsun 224 eder adlı şarkısını ve bu şarkının armağan eden ilk önce sizlere ve sonra bütün dinleyicilere armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii programı sizlerden canlı canlı devam edir. Hemen geçerken sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhaba Dünya Hanım. Hayırlı akşamlar. Bir şarkı isterim sizlerden Arapça. Necva Karam'dan olsun ve bu şarkını armağan ederim oğlum Ahmet'e. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Programı sizlerden canlı canlı devam ediyor. Hemen numaramı sizlere hatırlatayım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katıldığı.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabii programımız sizlerden canlı canlı devam edelim. Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar bir şarkı istedim sizlerden eğer mümkünse. Arapça o da Macedil Mühendis'ten olsun ve bu şarkını armağan ederim. Sevgilim Firas Armağan olsun, teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıp selamu aleyküm. Dünya abla necesen? Bir şarkı ısırdım sizlerden Arapçaya mümkünse. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. O zaman gidelim sevgili dinleyenler arkadaşımıza bu güzel şarkını armağa gidelim. O da Fadıl Şakir'den olsun Ya Hayat-ı Ruh adlı şarkısını sizlerden dinleyelim.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Bir yazık merhabalar. Bir şarkı sırdım sizlerden Arapça. Eğer mümkünse asaladan olsun. Ve bu şarkını armağan edirəm oğluma. Cengiz'e Ankara'da yaşarın. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçerken hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti. Ve sıradaki mesajımız o da devamlı arkadaşımızdan gelipti. Ersen'den yazıp selamun aleyküm. Akşamınızda hayırlı olsun Necasiz. Sizlerden bir şarkı istirdim Arapça. Seyf Nebil'den olsun. Ve bu şarkını sizlere armağan ederim. Ve bir de aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Teşekkürler. Saygı, selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerle olsun yazıptı. Teşekkür ederim Ersen arkadaşımız programımıza katıldığı için.
1: ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي بتشوف وش كبره

Evet sevgili dinleyenler ve Seyf Nebil'den bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler hemen geçen sıradaki mesajımıza o da arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı merhaba ben Zeynep ve bir şarkı istedim armağa neydim Arapça o da Hasan babasının armağan olsun o da Sariye'den olsun Vecihel Kamar adlı şarkısını teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de programımız sizlerden canlı canlı devam eder değerli dinleyenler. Hemen numaramı sizlere hatırlatayım. Numaramız 0770 131 34 60 bir numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Bir sigara yaktım. Tabii ki de Burak Bulut'un bu güzel yeni şarkısında sizlerden birlikte dinledik sevgili dinleyenler ve programımıza diğeri hoş gelip siz safalar getirip siz değerli dinleyenler. Tabii ki de değerli dinleyenler programı sizlerden canlı canlı bu güzel akşamda devam edirin.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik. Geçen elimize bir mesaj ulaştı. O da Ahmet arkadaşımızdan gelip yazdı. Merhabalar, bir şarkı ısırdım sizlerden. İsmail Yekten olsun. Ne güzel şeysin adlı şarkısını armağan ederim herkese. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızla sizlerden hem birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı da olmayabilir. Hemen numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve şimdi de sırada gidelim Simge'den bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler ve tabii ki de programımıza diyarı hoş gelipsiz, safalar getiripsiz. Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp iyi akşamlar nece size iyisiz inşallah. Teşekkür ederek sağ olasın canım bizlere iyi. Yalıp sizden bu güzel akşamda bir şarkı istirdim. Ferdi Tayfur'dan olsun. Koşturdum peşinden adlı şarkısını. Eğer mümkünse öncelikle size armağan ederim. Sonra da aileme ve yazıp da çok teşekkür ederim. Tekrardan iyi akşamlar. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

0: Yağmur yağıp nehirlerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, bir de yüreğimde yaram azarsa, yaramı sarmaya tabip mi gelir? Yaramı sarmaya tabip mi gelir?
1: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Aşkım Necası, sizlerden bir şarkı ısırdım Arapça. Amr Ayeten Olsun, Yidavur Aleyhi Hacca adlı şarkısını sizlere armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp Hello abla Ruhun necesin? Ben Esin Anlası. Teşekkür ederim sağ olasın. Ben iyiyim canım sen necesin? Yazıptı. Bir şarkı sıram sizlerden Ahmet Vacit'ten olsun. Armağan yedirem bu şarkını Esin babasına armağan gelsin. Ve bir de anlama sağ olun, var olun. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızda Ahmet Vacir'in sesini sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii hemen geçen elimize bir mesaj ulaşıptı. Cansu arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Bir şarkı istedim sizlere. İsteki şarkımı sizlere bırakırım. Armağan ederim sizlere ve bir de bütün dinleyicilere armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aş

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ve tabii ki de bu güzel şarkılar sizlerden birlikte dinleriz değerli dinleyenler. İster Arapça olsun, ister Türkçe olsun ve ister Türkmençe olsun bu güzel şarkılar sizlerden hep birlikte dinleriz. Ve sizlerden gelen bu güzel mesajları tabii ki de sizlerden hep birlikte paylaşırız. Ve aynı zamanda bu güzel istek şarkılarımızı dinleriz değerli dinleyenler. Tekrardan diğer programımıza hoş geldiniz ve safalar getiripsiniz.

Ve tabii ki de Muazzez Ersoy'un sesinden bu güzel şarkısında sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabii programımız sizlerden devam ederiz canlı canlı. Aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Sırada gidelim Hakan Altun'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabii programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Ve Kibariye'den bu güzel şarkımızla sizlerden hem birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

hapset beni tenine. Boşuna onca rüya, uyumup eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

gibi bitti. Ne haber lan spagetti? Piyasanın üzerinde, kumalar her zaman üzerimde. Satarsan dostunu bir şekilde, olur tüm gözler üzerinde. Tekrar tekrar bizi yorma, cellat mellat geziyorlar. Yaptığın her şeyi biliyorlar, Ceren'cim masum kızı oyna. Gözünüz var.

0: başlıyor.
1: Alayın ha. Alayın oğlum hepinize lan.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Belki de sarhoşken daha çok seviyor seni. Öyle pervasız, öyle cesur. Gülümsüyor bazen belki. Ortak avlunun en uzak köşesine, dudaklarını sildiğindeki güvenine.

0: buluşma nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Uzma Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1 Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel ol sana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim.

senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.